0: beni, benim bedenim yorgun.
1: Hayat çok yorgun. Nasılsın diye sorma bana. Ankara gibiyim işte. Gülmeyi dikim evinde, coşkuyu Bahçeli'de. Aşkı Ankara'nın bütün semtlerinde bıraktım. Ulus kadar yorgun, kayaş kadar yıkık, çin çin kadar belalı, yeni mahalle kadar saf ve çocuksu, aşçı kadar vefalara alışık, Kızılay kadar kalabalık, Etlik kadar cefakar, Tunalı kadar asilim. Ankara gibiyim işte. Yani uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun ve her şeye rağmen Anıtkabir gibi dimdik ayaktayım.
0: Sevdiklerim üzdü beni.

ben. Sen de, sen de beni sev yar eskisi gibi. Sen de beni sev yar eskisi gibi.

Hani ben 17 yaşındayken ayakkabının topuna basıp da gömleğin düğmesini ta göbeğime kadar açıp gezdiğim zamanlar. Ah köyüm ah. Gurbete geldik de ne oldu ki sanki? Dertten, çileden başka ne gördük ki sanki? Ben köyümü özledim gülüm. Ben köyde, köy odasında, şöyle yan yastığına yaslanıp da, yer sofrasında, anamın tarhana aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimle nasır bak, eline batar. Ben de şehir değil, ben de parfüm değil, ben de köy, ben de...

Gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu.

şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi Hürriyet.com.tr ile başlayacağız. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5.si gerçekleştirilen fon kurulu toplantısına ilişkin bir açıklama yaptı. Dün fon kurulu toplantısı gerçekleşmişti. İletişim Başkanlığı kurul toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar TL ödendiği belirtildi. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor. Böylelikle 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40.5 milyar TL tutarındaki aynı ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Bu sıcak gelişmeydi, önemli bir gelişmeydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nu kabul etti. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Arda Turan'dan milli takım açıklaması var. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, adının A milli takım teknik direktörlüğü için anılması ile ilgili olarak uzun zaman sonra isminin üzerinde insanların birleştiğini görmenin heyecan verici olduğunu söyledi. Fakat Arda Turan A milli takıma gelmeyi düşünmediğini, Shakhtar Donetsk'te yoluna devam edeceğini açıklamış değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa haberlerini de aynı zamanda aktarıyoruz. Başsavcılıktan fon soruşturmalarına ilişkin bir açıklama yapılmış. Bu açıklamayı da sizlere aktaralım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili olarak yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini açıklamış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından böyle bir açıklama vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ilerleyen süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınavın aşılacağına inandığını ifade etmiş değerli dinleyenler. İletişim Başkanlığı kurul toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada, gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar TL ödendiği belirtildi. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor değerli dinleyenler.

Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürpriz bir buluşma gerçekleşti deniliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Bahçeli meclisteki makamında yapılan görüşmenin 15 dakika sürdüğü belirtilmiş. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin konuşulduğu da öğrenilmiş. Değerli dinleyenler, böyle bir görüşme gerçekleşmiş. İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın çıktı. 5 katlı bir binanın üst katında yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı anlara yer verilmiş. Haberin detayında değerli dinleyenler. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdürüyoruz. İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi deniliyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir yemek firmasının hazırlayarak çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçiler, iddiaya göre bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80'e ulaştığı belirtilmiş.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili olarak yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini belirtmiş değerli dinleyenler. Bursa'da feci kaza deniliyor. 6 gün sonra 2 yaşına girecekti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarparak üzerinden geçtiği Melis bebek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti deniliyor. İletişim Başkanlığı kurul toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada gelinen aşamada geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Buls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6.4 milyar TL ödendiği belirtildi. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34.1 milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor değerli dinleyenler.

Mersin merkezi 4 ilde terör örgütü DAEŞ'in finans kaynaklarının deşifresine yönelik operasyonda 10 zanlının gözaltına alındığı belirtilmiş. Tarım Orman Bakanlığı Türk Şeker'in şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlana prim dahil ton başına 3720 TL olarak belirlediğini duyurdu. Amerika'nın Georgia eyaletinde eğlence merkezinde bir kaza meydana geldi. Bir eğlence merkezinde meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti deniliyor. İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması, Umman'la mutabakata vardık açıklamaları var. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Dün yaşanan olay sonrası gözaltına alınan baba ve oğlunun tutuklandığı belirtiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'nu kabul etti. Arda Turan'dan milli takım açıklaması var. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, adının A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için anılması ile ilgili olarak uzun zaman sonra isminin üzerinde insanların birleştiğini görmenin heyecan verici olduğunu söyledi. Arda Turan, A Milli Takım'a gelmeyi düşünmediğini, Shakhtar Donetsk'te yoluna devam edeceğini açıklamış değerli dinleyenler.

haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Duyarıç, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yemen'deki İran destekli husilerle Suudi Arabistan arasında süren askeri tırmanıştan derin endişe duymaya devam ettiklerini belirtmiş. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı sonrası patlama sesi duyuldu deniliyor. Amili futbol takımı Dünya Kupası elemelerine veda etti denilmiş. Amili kadın futbol takımının haberi yer alıyor. 37. Ankara Film Festivali'nin afiş yarışmasını tasarımcı Pınar Demir kazandı deniliyor. Altın Portakal'da Savaşın Gölgesindeki Sinemaya özel seçki deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantı yeter sayısı bulunamadığı için dün kapandı denilmiş. Balıkesir'de çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. ODTÜ öğrencileri zamlara karşı yürüyüş gerçekleştirdi denilmiş. Cemil Tugay, MHP teşkilatının makamında ağırladığı odaya Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı görülmüş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılı olduğu ve Cemil Tugay'ın MHP heyetini ağırladığı fotoğrafa yer verilmiş haberin detayında. Özgür Çelik'ten yeni parti üyelerine il başkanlığı ön seçiminde oy kullanma çağrısı deniliyor. TÜBİTAK araç muayene istasyonlarını devrediyor, iyi niyet anlaşmasının imzalandığı belirtilmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili olarak yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini açıklamış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından böyle bir açıklama vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecinin konuşulduğu da öğrenilmiş değerli dinleyenler. İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın çıktı. 5 katlı bir binanın üst katında yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı anlara yer verilmiş, haberin detayında değerli dinleyenler. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdürüyoruz. Balıkesir'in Manyası ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Bursa'da feci kaza deniliyor. 6 gün sonra 2 yaşına girecekti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarparak üzerinden geçtiği Melis bebek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ilerleyen süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını ifade etmiş değerli dinleyenler. İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi deniliyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir yemek firmasının hazırlayarak çeşitli işletmelere dağıttığı yemekleri tüketen işçiler, iddiaya göre bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuran işçi sayısının 80'e ulaştığı belirtilmiş.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Büyükada Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyükada'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyükada Otomotiv, Mehmet Büyükata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 hele

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken bir spor haberiyle devam edelim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray konuk ettiği Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Rüya gibi başlayan mücadele Barcelona'nın geri dönüşü sonrası 4-1'lik mağlubiyetle tamamlandı deniliyor. Barça'ya diş geçiremedik denilmiş. Rüya gibi başlangıç deniliyor. Galatasaray mücadeleye oldukça iyi başlamıştı ve dakikalar 28'i gösterdiğinde Batrakov'la durumu 1-0'a getirmişti. Barcelona ise bu golün ardından 43'te Cancelo, 50'de Lopez, 53'te Gordon ve 65'te Ademiye ile skoru 4-1'e getirdi ve bu skor maç sonucunu belirledi. Galatasaray bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçını 21 Ekim'de deplasmanda Lille'le oynayacak deniliyor. Değerli dinleyenler, temsilcimiz Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamaları var. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Alaska hareketi öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu Donald Trump, Yemen'deki son gelişmelere değindi Trump. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir temas gerçekleştirebileceğini belirterek, Erdoğan'la görüşebilirim, kendisi benim yakın dostum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum ifadelerini kullanmış. Ukrayna ile yürütülen ilişkilere de temas etmiş Trump, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurmadık, onlara halen yardım ediyoruz ve bu savaşın bitmesini istiyoruz değerlendirmesinde bulunmuş. Rusya ile varılan dizel yakıt mutabakatına da ilişkin konuşmuş. Donald Trump'ın açıklamaları var değerli dinleyenler.

Aklıma yar düştü gel, karşıya kar düştü gel. Aklıma yar düştü gel, iyi günün dostları dele başım dara düştü gel. İyi günün dostları dele başım dara düştü gel. Bir yar ve

gevherisen, dünyanın cevherisen sen. Cennetin İrem bağında yoksa bir huri misen, yoksa bir huri misen sen. Cennetin İrem bağında yoksa bir huri misen, yoksa bir huri misen sen.

Evet, birinci sayfa programında artık haber turumuzu bu bölümle sonlandıracağız. Yine detaylara, haber başlıklarının detaylarına ve tekrarlarına göz atacağız. Eğitimsel'in uzman öğretmen tazminatı davasında lehe karar deniliyor. Yeni partili Tanrı Kulu'dan Osman Kavala kararına tepki denilmiş. Arap Koalisyonu'nun açıklamaları var. Husiler'in hayati önemdeki varlıklarını hedef aldık ifadeleri var. İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 işçi hastaneye kaldırıldı deniliyor. ODTÜ öğrencileri zamlara karşı yürüdü deniliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından fon soruşturması açıklaması 109 şüpheli hakkında tedbirler sürüyor denilmiş. Yeni partili Karabat'tan fon vurgunu tepkisi deniliyor. Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ne istersem yapacağını düşünüyorum ifadelerini kullanmış. Karadeniz'de insansız hava aracı ve İDA saldırısında bir geminin battığı belirtiliyor. 11 kişinin kayıp olduğu belirtilmiş. NATO Genel Sekreter Yardımcısının açıklamaları var. Türkiye'de uzun süredir fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz ifadelerini kullanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fon vurgunu tartışması sürüyor denilmiş. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin Osman Kavala hakkında verdiği hak ihlali kararına rağmen yeniden yargılama talebini reddetti deniliyor değerli dinleyenler. Yine haber başlıklarına göz atalım. Riyad'da saldırı uyarısı sonrası 3 patlama sesi duyuldu deniliyor. Narkotik operasyonunda 20 şüpheli yakalandı. Suudi Arabistan, Husiler saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşecek açıklamalarında bulunmuş. Bakü'den Asya'ya yeni jeopolitik ufuk deniliyor. 5. Fon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Alınan kararlar açıklanmış, detaylar aktarılmış. Yine haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurtta ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Van dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bilecik hariç Marmara, Ege'nin batısı, Sparta ve Burdur'un güneyinde yağışların kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenirken, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği aktarılmış ve kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış. Yine toz taşınımı sürüyor. Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş. 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahında bizler sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 15 Ekim Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 0809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek Yozgat'ın sağlık personeli kadro talepleri, yeni acil sağlık istasyonu ve aile sağlığı merkezi yatırımı ihtiyaçlarını iletti. 77 yaşındaki İbrahim Ertek, Ankara Keçiören'deki dükkanını Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Saraykent Kaymakamlığı düzenlenen programda plaketler takdim etti. Ertek, bağışıyla savunma sanayisine katkı sağladı. Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu'yla il müftüsü Nihat Kök, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından tahsis edilen 10 bin fidanın dikileceği alanı inceleyerek hatıra ormanı oluşturma çalışmalarını planladı ve işbirliğini güçlendirdi. Halk TV'nin İstanbul'daki binasına polis baskını düzenlenip kayyum atandı, yayın durduruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu tepki gösterdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise baskını sert sözlerle eleştirdi. Zübeyde Hanım Caddesi'nde otobüs şoförüyle bir şahıs arasında tartışma çıktı. Şahıs şemsiyeyle saldırırken şoför yumrukla karşılık verdi. Yolcular araya girip kavgaya son verdi. Olay cep telefonu kamerasında kaydedildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6620, 4 lira 57 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenilerek puan alamadı ve sezonun ikinci mağlubiyetini yaşadı. Real Madrid Villarreal'i 1-0 yenerken Jose Mourinho hakemleri protesto etti ve basın toplantısına katılmadı. Vinicius kırmızı kart gördü.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 13 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. En yüksek sıcaklık 13 derece olacaktır. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar.
1: Günaydın.
0: Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime saygılar, sevgiler.
2: Meram yolları.
0: Meram yolları. Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
3: Şoför abla radyolarda.
0: Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nala Hanım'la birliktesiniz. Saatlerimiz 12'ye gösterince değil. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış oldum. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, ferkardin, yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde saray halılar görülmeye değer arkadaşlar. Saray halılar evlerimize. Salonlarımıza şıklık. Evlerimize renk katmaya geliyor. Akkayalar Mobilya'da halı evinde. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde halı evindeyiz. Hemen ikinci katta. 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları arasında. Saray halılar da var. Salonlarımıza zarafet, odalarımıza sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle saray halı evlerimize şıklık katmaya geliyor. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Halı evi, Akdağ Madeni ve kardeşim Oni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir dinleyenlerimiz.

0: Yavuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Oğuz FM reklam.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Oğuz Efem sesi Oğuz Efem.
0: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
4: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

görelim dedik kimler nerelerden bizlerdi. Muammer Tatlı Sorgun'dan aramızda günaydın. Günaydın efendim Ferdi Baba'dan kapa perdelerini istiyorum. Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Neslihan Çokra'dan köyü Çayıralan'dan bizlerde. Selam canım günaydın. Ben Neslihan. Eşim Ayhan'a kıymetlime bir tek sensin Ankaralı parçasını istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Günaydın. Evet 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuarlar, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha fazlası. Sarayalılar görülmeye değer, evlerimize bir dokunuş havasına bin güzellik katıyoruz. Yumuşacık dokusu, birbirinden şık desenleri ve göz alıcı modelleriyle Sarayalılar evlerimize şıklık katmaya geliyor. Salonlarımızda zarafet, odalarımızda sıcaklık arıyorsanız saray halı için adres belli. Hayalinizdeki halıyı seçin, evinizin havasını değiştirin. Sarayalı, evimize yakışan, gönlümüze dokunan halılarıyla Ferdicim Alışveriş Merkezi Halı Evi'nde hizmetinizde. Kapa perdelerini Ferdi Baba yayında.

0: taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
3: Sabah kalktığınızda, evde, işte, yolda ya da arabada trafiğe takıldığınızda şarkılarıyla yaşamınıza keyif katan programda Şoför Nalan devam ediyor.
4: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan

Evet, 09.39 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla günaydın. Günaydın Ali Kayseri'den bizlerle. Günaydın ablacığım, keyifli yayınların olsun. Kayseri'den Ali ben, ablacığım nasılsın? İnşallah iyisindir demiş. Biz de iyiyiz çok şükür ablacığım. Elhamdülillah, Allah iyilik versin inşallah cümlemize. Evet, senden Neşet Ertaş'tan. Al alma boyanır mı parçasını rica ediyorum sana ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim şimdiden, kolay gelsin demiş. Biz teşekkür ederiz, ne demek. Kolaylıklar diliyorum. Neşet Ertaş yayında. Al alma boyanır mı, buyurunuz.

Evet sevgili Neşet Ertaş yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Al elma boyanır mı? Devam ediyor birlikteliğimiz tımızıyla. Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla özürlerinizdeyiz. Yatak baza başlık çeşitlerinden efendim sandalye, zigon, sehpa, bahçe mobilyalarına, salıncaklardan rattan masalara, tül perdeden zebraya, stor perdeler, ahşap ve metal jönizlere, çay setlerinden nevresim takımlarından, yatak örtülerinden pike takımlarına kadar aradığınız her şey Perdeci Alışveriş Merkezi'nde. Tefal ürünleri, Karçer buharlı temizlik makineleri, Fakir ve Simfer elektrikli ev aletleri, Akdağ Vadeli Bayi Perdeci Alışveriş Merkezi'nde.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Mardini. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.

Sadece almışlar.

Günaydın, günaydın Nalan. Nasılsınız, iyi misiniz demiş. Elhamdülillah, hamdolsun. Sağlığınıza duacıyız. Siz nasılsınız? Mustafa Yıldız Doğan'dan Hasret Çalarsanız Sevinirim bu parçayı. Bana ve arkadaşım Ela'ya gelsin. Şimdiden teşekkürler. Aydın Öztürk ve Ela için gönderelim Mustafa Yıldız Doğan Hasret şarkısını. Evet, bir yandan isteklerimiz ulaşsın. Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustamızıyla. Bir yandan da dediğim gibi 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları sevdiklerimizle paylaşabiliriz. Valla var benim de bir şeyler aklımda ama size çok şey yapmıyor yani. Uymuyor, hep oyun havası, hep oyun havası. Sabah sabah açılamıyoruz ya. Buyurunuz.

0: günaydın efendim. İbrahim Berk, Fahri Ulgan aramızda, iyi yayınlar, kolay gelsin Nalan. Teşekkür ederim. Hulusi Çandır'dan aramızda. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Nalan abla, Çandır'dan Hulusi ben. Senden ricam Ferdi Tayfur'dan bana sor parçasını çalarsan çok sevinirim. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Eyvallah. Bana sor. Tarlaları da sürmüşüz maşallah. Maşallah. İşler bitmiş, ne kalmış? Allah kolaylık versin. Bereketli olsun inşallah. Ne ekeceğiz, ne biçeceksek. Günaydın. Abla hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Ben Ahmet Aslan'dan canın sağ olsun rica ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdiden iyi çalışmalar. Zabit Kaygısız Avusturya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Bakalım hemen ona da. Aslan canın sağ olsun. Evine çiftten burada, Ferdi Tayfur'dan her saat başında yakaladım iki tane. Çalabilir misin demiş, her saat başında çalarım tabii. Hoş geldin Çandır'a selamlar.
1: Salda bıcır görünüp gülüm aman aman aman. Sırım aman aman yer yaktı bana.
0: Her saat başında hatırla beni.

0: Şoförün alem yolu.
1: Evet Ferdi'cim, alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Hülya Sorgun'dan bizlerle programa dair dostlarımızdan. Hülya'm hoş geldin.
2: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
3: Nerede mi? Tabii ki Ferdi'cim Home Concept Halı Evi'nde.
2: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
3: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
2: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
3: Ferdi'cim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
2: Ferdi'cim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
3: İletişim 0535 836 0312 0536 715

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim İşim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Böcekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti şifa çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz efem.
5: Oğuz efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
6: Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
7: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan...

her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında.

0: başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen benim bu aşkın son eserinden, her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni, hatırla beni.
2: Ne güzel şarkılar. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Evet, 20-27 Türkiye'nin saatleri. Herkese günaydınlar. Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Hoş geldiniz. Sabah şeriflerimiz hayır olsun inşallah. Evet, günaydınlar Nale Hanım. Ben Sorgun'dan, Hülya Kıraç'tan Keklik Gibi parçasını rica ediyorum. Çalarsan sevinirim bu parça. Benden tüm Oğuz efendim dinleyenler için gelsin ve sizlere gelsin. Sağlıkla kalın demiş. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Günaydın efendim. Sorgun'a selamlar. Uğur Heybeli aramızda. Gökçe Kılıçer'den Bir Cihan Kafes eseri isteğimizdir. Nalan Oğuz'a günaydın. Hoş geldiniz. Buyurunuz.

0: Yasin Sorgun'dan aramızda. Hoş geldin Yasin. Merhaba Nalan Hanım. Kolay gelsin. Yayınlar, ben Sorgun'dan Yasin Can. Sıradaki parça size ve bize, herkese sevgiyle armağan olsun demiş. Kolaylıklar. Ekrem Bekinsoy İstanbul'dan çay molasındayız. Tavşan kanı valla maşallah.
1: Hayırlı sabahlar Nalan Hanım.
0: Hayırlı sabahlar efendim.
1: Yağmurlu bir İstanbul sabahından.
0: İyi geldiniz.
1: Berat Tekstil'den Eren Bekinsoy. Nalan Hanım, sizden isteğim Akkuşlu Metin'den Babam parçasını istiyorum. Bu parça Sarıkaya Gürtünar Köyü'ndeki babam Katil Bekinsoy ve annem Fadime Bekinsoy'a armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Oğuz efendim dinlemeye devam.
0: Eyvallah. Kolaylıklar diliyorum ben de sizlere. Allah yardımcınız olsun. İyi varabildiniz iş yerine. Çok yağış varmış, trafik. Allah kullandı sabah. Kolay gelsin. Yaşar Kılıçer Gülpınar'dan. Selamlar Yozgat Sarıkaya Gülpınar Köyü Yaşar Kılıçer. Gürsel Çulha'dan Emmoğlu istiyorum, saygılar sunarım demiş. Saygılar bizden olsun efendim. Hoş geldiniz.

oldu da atılmışım ben. Gönlümü çekse de yarın hayali, aşmaya kudretim yetmez cibali. Yolcuyum bir kuru yaprak misali, rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim namıma kerem diyorlar, aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar, Maraşlı Şeyhoğlu.

Gökçe Kıpçak ile ilgili biraz sorun yaşıyorum. Yok parça bende arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet. 10.40 Türkiye'nin saatleri, sigortacım Murat Yılmaz katkılarıyla Akkuşlu Metin yayında.

0: Radyolar, radyolar geçtin arada. Ne istedin vefasız, böyle bahtın arada.
1: Evet, Salim Kizir aramıza. Selamünaleyküm. Nane Hanım Çekerek'ten Salim ben. Şekip Şah'a doğrudan şikayet olmasın, çalar mısın bu parça? Tarlada ekin ekmek için traktörle kazaya çeken çiftçilere armağan olsun demiş Peki. Bereketli olsun. Atilla Bozkurt, Çokum Eşmeköy'ü Sarıkaya'dan aramızda. Sıradaki parça Lokman Polat'a gelsin. Saygılar sunuyorum, saygılar bizden, günaydın.
2: Gel yanıma, kurban olsun
1: Gürsel Çuva sözümüz var. Bir 10 dakika sürecek herhalde. Oyun havasını şöyle yapalım. Reklam dönüşü alalım. Emmoğlu yayında buyurunuz.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer

0: güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karayer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Reklamları dinlediniz.

0: 21.03 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Bir deliğin üstüne zırhına. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor.
1: Aman aman çıkma.
0: Ve istemişlerdi. Şakip Şah'a doğru. Şikayet olmasın radyolarımızda.

0: Başerler Tarım, Babalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başerler Tarım Deposu, Sarıkaya. İletişim: 0533 218 66 66. Başerler Tarım, kazancınıza bereket katar.
1: Düne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
2: Evet, günaydın Nalan Hanım. Kayseri'den selamlar, sevgiler. Sizden Sezer Saatçi, Serhat Gezer, Bekir Yıldız, Kemal Kılıç ve Osman Alp için Müslüm Gürses'ten Ağır Yaralı parçasını rica ediyorum demişler. Ağır Yaralı. Gürsel Çuha'yı dinledik mi? Emoğlu'nu dinledik. Eren'in parçası geldi herhalde. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

0: Oğuz FM reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 5795. 0542 742 5795.
1: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
3: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: 陽介先生王子ちゃん。Güne merhaba dediğimiz saatlerde acımızı, neşemizi, kederimizi, sevincimizi şarkılarla paylaştığımız Şoför Nalan devam ediyor.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

yolcuyuz böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı yurdun mu? Yaşar Kılıçer Gülpınar Köyü'nden bizlerde. Böyle gelir. Yozgat Sarıkaya Gülpınar Köyü'nden ulaşmış. Bir de bir şey göndermiş, link göndermiş. Çaldı mı ya Emmoğlu dinledik. Başka bir şey mi istedin? Ha, imami gelecek. Tamam, tamam. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda dinliyorum demiş. Eyvallah, teşekkürler. Nergis Aydın'dan burada. Aydın Didim'den sevgiler. Ben Nergis. Nalo Hanım, öncelikle sizlere, tüm Oğuz FM dinleyenlerine, aşçı başısı olduğum mutfak ekibime ve tüm vefasızlara gelsin. Neşet Ertaş'tan sanki Sami Yelisi. Yapardım peş peşe ama girdi artık İmami. İmami'den sonra bakalım. Aydın Öztürk aramızda, Nazlı Öksüz'den Kayayı Gırcı Tuttu istiyorum diyor. Çalarsanız sevinirim. Bu parça sizlere ve tüm dinleyenlere.

Avşar Emim'in kızı var. Ümit Açık Söz, Kerpiççik Köyü. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Cem Karaca'dan Gurbete Düştü Yolumuz parçasını istiyorum. Tüm dinleyen gurbetçilere armağan olsun efendim.

0: Evet, merhabalar ablayı yayınlar İlker Gürsan'dan. Bu dünyada heves kalmadı deyin parçasını annem için istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Peki vakit geçmeden şöyle bir sanki Samiyelisin yapalım. Arkadaşlar peşine Cem Karaca, İlker Gürsan. Güzel gidiyor şarkılar. Bir mini karan var. Çok
1: küçük. Mimarlık ve mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1, 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
3: Yozgat'ın sesi.

sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Nuray Sorgun'dan aramızda, dedim ya Nuray sen mi kaçırdın? Nuray Sorgun'dan bizlerle Abla Merhaba'yı yayınlar. Hünkar Gürsan'dan Bu Dünya Da Hevesi Kalmadı Deyin parçasını rica ediyorum. Annem için demişti. Aldım listeye parçanın. Nuray'ın seçimiyle burada olacak. Kayseri Sümer Cam çalışanlarına Erol Budan'dan Gençliğim Çalarsanız Seviniriz demişler. Kolaylıklar diliyorum tüm çalışanlara, görevleri başında olanlara. Evet, Mustafa Çakmak, Mehmet Duman adına Neşet Ertaş, iki büyük nimetim var çalarsa. Keşke yetişse 11.44 saatler, biraz daha erken saatte gelirim.

0: Motor Nalyonu sunar.
1: Garip garip anlar gönül. Teşekkür ederim ablacığım demiş Nuray'ım.
2: Hayırlı yayınlar canım. Ben aşağı yukarı 3 haftadır dinleyemiyordum. Yayınlarımız yoktu. Vakit de biraz geç olduğu için sıradaki şarkıyı istiyorum. Sizlere Oğuz Efem dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınların olsun canım.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin internetiniz olmayabilir. Çünkü yani teknik manada internet yayınımızın olmama imkanı yok. Sizin herhalde internet paketiniz falan bittiyse. Çünkü karasal yayın alamıyorsunuz bildiğim kadarıyla orada. Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Arkadaşlar, yayında yapım demeye geçen

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen,

0: Ayakkabıda Lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

0: bendeki hatıran bir ömre değer. Aramıza girse dağlar denizler. Bana benden yakın oldun da gittin. Yalandan yüzüme güldün de gittin.
1: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.
2: Akdağ Oğuz Efem.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Gönlümüze hazan yeli vurdu vuralı, mihrabımızdan nice kuşlar silindi. Aşk için dimdik durduk duralı, kitabımızdan dost, düşman hepsi bilindi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdecim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği sürücülere yaya geçitlerinde dikkatli olmaları, hızlarını azaltmaları ve yayalara geçiş hakkı vermeleri gerektiğini hatırlattı. Trafikte saygının hayata saygı olduğu vurgulanırken güvenlik öncelik olarak belirtildi. Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Hacı Turan Başkal, Konfederasyon'un dayanışma aidatı talep ettiği iddialarını yalanlayarak bu tutumlarının değişmediğini vurguladı. Başkal, belge sunulmazsa iddiaların yalan olduğunu belirtti. Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 260.079 adet basım işi için 19 Ekim 2026'da açık ihale düzenleyecek. İhale elektronik ortamda yapılacak, iş 90 günde tamamlanacak ve yerli isteklilere avantaj sağlanacak. Halk TV'nin İstanbul binasına sabah erken saatlerde polis baskını yapıldı, kanalın yönetimine kayyum atandı ve yayın durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet ve mal varlığı suçlamalarıyla soruşturma yürütüyor. İstanbul'da etkili sağanak yağış Mahmut Bey Habibler yolunda su baskınına yol açtı. İç yol birikintileri araçların ilerlemesini engelleyerek trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu. Sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı.
1: Finans.

0: serbest piyasalarda bugün. Dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altın ise 6594 lira 65 kuruştan işlem görüyor. Spor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı. Henüz puan kazanamadı. Beşiktaş Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Rotasyon ve savunma sorunlarına dikkat çekildi.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 15 derece olarak ölçülecek. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görünüyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 13 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olup en yüksek 13 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 10 45 Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: bendeki hatıran bir ömre değer. Aramıza girse, aramıza girse dağlar denizler. Bana benden yakın oldun da gittin. Yalandan yüzüme, yalandan yüzüme güldün de gittin. Güldün.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 el

0: Standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyükata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302.
2: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi, Kayseri. Telefon 336 24 27. 2. şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre. Telefon 311 54 14. Belikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim: 0538 282 42 66 0533 280 0990. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Doğansoy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğansoy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğansoy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
4: Akdağ Oğuz Efem.

0: Çizgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

ekmeği çekerdim diz kapağıma ça. Ne ekin sulardım sabahlar aça. Bu hasretlik kardeş, kardeş yaralar açar. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim. Şuramdan çıkmıyor daşı toprağa. Baharın kokardı iğde yaprağa. Erik çalardık, yirdik şapla. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Anam ekmek giderdi, bacım da çörek. Turp pürü olsa da bir dürüm dürek. Tek olsa da aceleyle ayakta yiyek. Ah ah, otunu çöpünü köyü özledim.

Yağmur yağarda mahardı teşti koyardık. Her sene akmasın diye çorak atardık. Yaz gelince yolarlar diye bağda yatardık. Ah o günler, ah o günleri özledim. Sabahları sığır gider inek katardım. Çiriyirdim çekirdeğini satardım. Her gelene selam verir nabız tutardım. Dostu, düşmanı, köyü özledim. İmece derdik yardımlaşmaya. Harman yeri süpürüp saman basmaya. Aleni yok dirdik şakalaşmaya. Vallaha billaha o günleri özledim.

çekip gittim ben köyde kaldım. Yarım da olsa bir sevdam vardı. Bu sözlere sebep o sevdam oldu. Ah ah ne yalan söyleyeyim onu özledim. Çiğdem çalık etmeye kukuç yapardım. Kukucunun tülüyü üzdüm kopardım. Benden kuşçukların çiğdemini çalardım. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim o günleri özledim. Tutmaca oynardık deli gibi kaçardım. Dam başından temekle uçardım. Yarışırdık herkesleri geçerdim. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim uşaklığımı özledim. Değişen devranın düştük peşine. Lan helal olsun şu aşairin işine. Bak bizi bindirdi gömül kuşuna. Ne yalan söyleyeyim o günleri özledim. İlim Kırşehir ilçe Mahpınar. Köyüm Homurlu da mahallem de var. Bana şair diyen, bana şair diyen zor bulunur zor. Ne yalan söyleyeyim onu özledim. Eğer bunu kim yazmış diyen olursa, adım Aydın Battal ahlınızda durursa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, ne yalan söyleyeyim köyü özledim.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 05 544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Büyük Ata Otomotiv, TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayi'nden büyük fırsat. TÜMOSAN traktörlerde geçerli, kaçırılmayacak ödeme avantajı Büyük Ata'da. 50 beygirden 125 beygire kadar, 3 yıl elden ödemeli, bankasız, kefilsiz ve faizsiz kampanyamızla hayalinizdeki traktöre şimdi daha kolay sahip olun. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Sizi de kampanyadan yararlanmak için showroomlarımıza bekliyoruz. TÜMOSAN Yozgat Bölge Bayisi, Büyük Ata Otomotiv, Mehmet Büyük Ata, 0532 772 2140. İşiniz tarım olduğunda çözümünüz TÜMOSAN olsun. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 7337.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever, adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AFAD Müdürü Ömer Bozkurt ve personeliyle afet risklerine karşı yürütülen çalışmaları görüşerek afet bilincinin gelişmesini ve afet çantasının önemini vurguladı. Hazırlıklı olunması çağrısı yaptı. Yozgat Valiliği sürücülere yaya geçitlerinde dikkatli olmaları ve yayalara geçiş hakkı vermeleri için uyarıda bulunuyor. Araç hızının azaltılması ve yayaların güvenli geçişinin öncelik verilmesi trafik güvenliği açısından önem taşıyor. Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Hacı Turan Başkal, dayanışma aidatı talebi iddialarını yalanlayarak sendikanın böyle bir talebi olmadığını ve ilkelerinden taviz vermeden mücadeleye devam ettiklerini söyledi. İstanbul'da sabah başlayan sağanak, metrekareye 50-95 kilogram yağış bırakarak Sultan Gazi'deki bir okulun istinat duvarının çökmesine ve Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin su basmasına neden oldu. Kahramanmaraş'ta inşaat alanından yayılan gaz sızıntısı nedeniyle iki okul tahliye edilerek eğitime ara verildi. Kötü kokudan etkilenen 20 öğrenci nefes güçlüğü ve öksürükle hastaneye kaldırıldı. İnşaat çalışmaları durduruldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altınsa 6537 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenildi ve puanla tanışamadan sezonun ikinci mağlubiyetini aldı. Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1 yendi. Spor yazarları takımın performansını ve Italiano'nun rotasyon planını değerlendirdi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı orta şiddette sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı orta şiddette sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. En yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

24 Ekim 2026 günlerden çarşamba 18.03 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu akşamlar. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Akkayalar Mobilya eşlik edecek bizlere. Efendim, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol zengin çeşitler. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın görün. Ayrıca Bambi mağazamızda her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız efendim.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerle. Selam aleyküm Nalan abla. Aleyküm selam İhsan Aksan. Senden bir istek parça istiyorum. Mustafa Yıldız Doğan'dan Ölürüm Türkiye'm çalar mısın demiş. Mustafa Yıldız Doğan, tabii ki çalarım. Günün ilk istek parçası akşamın. Çalarsan sevinirim demiş. Tabii ki gönderirim. Hoş geldiniz. Yaşar Kılıçer Gülpınar Köyü'nden bizlerle programa dahil dostlarımızdan. O da bir link göndermiş bize. İsteğini sanıyorum. Şöyle bir bakalım hemen. Ne istemiş? Fatoş Özgül'den Çaresizim. Onu da listemize alalım. 0530 034 66 66 istek attığımız Sezgin İzmit'ten aramızda. Sıradaki parça Isparta'ya, babam Uğur Heybeli'ye gelsin demiş. Uğur Heybeli fotoğraf göndermiş. 1978'den beri çok sayıda radyolara şarkılarını isteklerde bulunup Ankara'da 21 yıl önce özel programına katılmıştım. Allah rahmet eylesin. Bugün Alpay'ın Eylül'de Gel şarkısını tüm sevenlerine ve sizlere armağan ediyorum Nalan Hanım. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten demiş. Hoş geldiniz. Eylül'de Gel. Hemen alalım onu da. Alpay yorumuyla mekanlarımıza konuk olacak. Evet, 0530 034 66 66 istek attığımız arkadaşlar. Rukiye Hanım aramızda. Sarıkaya'dan Rukiye selamlar Nalan Canım. Hayırlı akşamlar olsun. Sebahat Akkiraz'dan Geç Kaldın istiyorum mümkünse. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Mısır koçanlarını da göndermiş teyzeyle birlikte. Bunları kurutmaya almışlar. Büyük ihtimalle mısır patlağı olacak bunlar. Türkiye'm yayında Mustafa Yıldız Doğan.

0: Oğuz FM reklam.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.
1: Evet, Alpay, Eylül'de geldi isimli şarkısı. Yine güzel bir istek çalışmasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız. Evet, şöyle bir bakalım kimler bizlerle birlikte. Merhabalar, istek saatinizi öğrenebilir miyim? Başladık biz. Rabia Ünal, Akdağ Madeni'de bulunan kardeşim. Mahmut Yanık ve orada bulunan bütün Haymanalılar için Enver Yılmaz'dan Geleceğin Yok Senin parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, Allah'a emanet olun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Canım arkadaşım Umut Demir'e. Dün gece penceremden izlerken gökyüzünü şarkısını göndermek istiyorum. Çalarsanız sevinirim, teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim. Biz teşekkür ederiz ama sanatçının adı belli değil. Aldım böylece listeye, bakalım, orada da belli değil, yazmıyor çünkü. Hayırlı yayınlar. Ankara'dan Mehmet Ömer, Yanık Tahir Uçar'dan Sana Hasret parçasını armağan ediyorum. Babam Mahmut Yanık'a gelsin demiş. Evet, Gazi Anayurt Taksi'den Şoför Nuri, Ferdi Tayfur'dan Haram Oldu parçasını dünyada bulunan kardeşim Yunus Emre Bozkurt'a armağan ediyorum. Bizde geri vites yok, gerekirse ileriden döneriz demiş. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Efendim, istek şarkıda bulunmak istiyorum. Tabii ki Ankara'dan Elif, Akdağ'da bulunan tüm Haymanalılar için Kırşehirli Ahmet Aslan'dan Dost Bulmak Zor Bizim Köyde parçasını armağan ediyorum. Yayınlarsanız seviniriz. İyi yayınlar. Evet. Çiçeklerin çöpten daha güzel olduğuna sinekleri ikna edemezsiniz. O yüzden fazla kelam harflere zulümdür. Kelimelerin bittiği yerde ise söz susar, müzik başlarmış. Bizler sustuk ve sizlerin yayın akışını bekliyoruz. Hayırlı yayınlar Nane Hanım. Kolay gelsin. Babası Topuz Bozkurt'tan Yunus Emre Bozkurt için Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen adlı parçayı rica ediyoruz. İyi yayınlar dileriz demişler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Durmuş Duyar'a, babam Durmuş Duyar'a Musa Eroğlu'ndan Candan İleri türküsünü Sarı Papatyası'ndan gelsin. Onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. Musa Eroğlu Candan İleri'yi de listemize alalım. İyi akşamlar. Radyo çalışanları, oğlum Hasan Koçyiğit için Metin Işık'tan Son Şarkı parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, iyi akşamlar. Her zamanki yerimizi aldık. Dinlemedeyiz. Ablası Duygu'dan Can Parçam, kardeşim Yunus, Emre Bozkurt ve tüm arkadaşları için Hava Öğüt'ten Ben Yoruldum Hayat parçası armağan olsun. Seni çok seviyorum canım kardeşim. İyi yayınlar demiş bize de. Neslihan Yüzer'den sevgilisi Umut Kaya'ya, Berivan Meşeler'den Yarime Bir Haber Salın çalarsanız seviniriz diyor dinleyicimiz. Aldım listeye parçanızı. Sabahat Akkiraz Sözümüz vardı. Sarıkaya'dan Rukiye'nin seçimi Akkayalar Mobilya katkılarıyla yayında.

Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Bambu Büyük Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla hizmetinizdeyiz Bambi'den. Her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi mağazamız Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde arkadaşlar. Evet, Merve Sorgun'dan aramızda. Selamünaleyküm ablacığım, hayırlı akşamlar, nasılsın? Hamdolsun, siz de iyisinizdir inşallah. Mehmet Bakıray, başım alıp gidesim var, gönderir misin? Dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlarımız olsun, Sorgun'umuza selam olsun. Merve senin nezdinde. Şahin İnevi Köyü'nden bizlerle. Merhabalar, kolay gelsin. Recep Dönmez hastane kapısına kar mı doldu? Bu parçayı bütün Oğuz FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Bir de abim Mehmet'e gelsin demiş Şahin. Hoş geldiniz İnevi'ye. Selam olsun Sarıkaya'mızın güzel köyüne.

of. Tam bir yıl oldu sen gidene. Tam bir yıl oldu gülüm görmeyeli. O kadar söylemiştim sana, o kadar demiştim gel diye. Geleceğin yok gülüm, geleceğin yok. İki satır yazacağın yok. Şimdi git, git, git Allah yolunu açık etsin. Ya da git ulan git Allah belanı.

18.40 Türkiye'nin saatleri devam ediyor. Birlikteliğimiz Sumuzu'yla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Keziban Çayıralan'dan aramızda. Keziban Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Çayıralan'dan Keziban. Her akşam olduğu gibi aynı saatte sizinleyiz. Ailecek sizi dinliyoruz. Babam Ferdi Tayfur hayranı. Sizden Bana Sor şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Hayırlı akşamlarımız olsun. Hoş geldiniz. Bana Sor Ferdi Baba'yı listemize alalım. Nuray Çayıralan'dan aramızda. Hayırlı akşamlar Nalan'cığım. Tahir Uçar'dan Metris parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne demek Nuray'ım? Alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Evet, bir yandan isteklerimiz ulaşıyor ve telefonla arıyorsunuz ama arkadaşlar biz cevap veremiyoruz. Yazılı istekleriniz yanıt bulabilir sadece. Geri dönüş yapamıyoruz. Şarkınızı yayınlıyor, mesajınızı okuyoruz. Hizmetimiz bu kadar. İyi yayınlar Yozgat Akdağ Madeni'ndeki canım oğlum Umut Demir'e, Şahan Göğebakan'dan Diğer Yarım şarkısını armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum mesajıyla armağan edilmiş. Hoş geldiniz. Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Sumuzu'yla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyada. Bağbölkü merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bağbölkü merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aynur Polat Cadde Sokak Geziyorum adlı parçayı canım Moğlu. Canımın canı Sedirler'de Konyalı için istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Nerede kalmıştım? Dün gece penceremden izlerken gökyüzünü yayında.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehri'ne 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak, No 28, Kadışehri, Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yaran.

0: Adini. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Allah sonumuzu hayır getire. Alacaklı hacı.

0: Dendi'ye gelsene.
1: Dendi'ye geçmeyelim. Hemen isteklere dönelim. Bir yandan isteklerimiz ulaşmaya devam ediyor. 0530-034-66-66 aracılığıyla. Haram oldu dinleyeceğiz Ferdi Baba'dan. Bir de bana sor vardı galiba. Ne kadar geç de gelmiş olsa mesaj, Ferdi Baba'nın sırası geldiği için bana soru da hemen peşine bırakacağım arkadaşlar. Evet. Akkayalar mobilya katkıları yine sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar mobilyada. Ayrıca Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Ayrıca nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. 0544 208 32 33'ten.

0: Bana sor yalnızlığı, ayrılığı, bana sor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Eter.
0: Mutluluğu...

0: karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.
1: Dakikayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Niğde'den Mehmet Duyar, Tufan Altaş'tan Yazan Kalem Siyah türküsünü çalarsak sevinirim. Teşekkürlerimi sunar, iyi yayınlar dilerim demişler. Alalım listeye Tufan Altaş.
2: İyi akşamlar Oğuzhan. Sıradaki bütün parçalar en çok sevdiğim dayıma gelsin. Yunus Emre Bozkurt'a.
1: Peki Yunus Emre Bozkurt dayına da selam edelim. Oğlum Serhat Atay için ve arkadaşları için Dünya Artık Tat Vermiyor parçasını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Merhabalar. Abim Ömer Akçatemiz ve arkadaşı Bülent Özdemir'e armağan olsun Eyüp Han'dan Sen Olmayınca çalar mısınız diyor bir başka dinleyicimiz. Alıyorum listemize. Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı da sizleri bekliyor. Bambi Ülkü Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız tam 9 taksit imkanı var. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz sevgili dostlar. Nerede kalmıştık? Kırşehirli Ahmet Aslan söyleyecek, dost bulmak zor bizim köyde.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer el ele.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Bir seri kafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
4: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
7: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

isteklerimiz doğrultusunda yön veriyoruz programımıza. İyi akşamlar. Nalo Hanım, ben Çayıralan'dan Yılmaz Çakıcı, Mesut Çelebi'den Cana Çare'yi çalarsanız sevinirim demiş. Hemen alıyorum listeyi.

Kayseri'ye hoş geldiniz. İyi akşamlar, Kayseri'den selamlar. Dünyada sizi dinlemekte olan Osman Alp için bir şarkı armağan ediyorum. Güzel yayınlarınızın devamını dilerim demiş. Bütün güzel şarkılar sizin olsun. Musa Eroğlu'nu da armağan ederim size. Ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, Akdağ Madeninde bulunan kardeşim Serkan Uludağlı için Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül parçası armağan olsun demişler. İyi akşamlar Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tüm Türk bizlerle. Mustafa Yavuz'dan Karışma parçasını rica ediyorum. Canım oğlum Halit Tüm Türk ve arkadaşları Ahmet Çiçek, Yavuz Sarsılmaz, Ağrılı Fero, Eren Ateş, Bilal Canlı ve Serkan Uludağlı için gelsin. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nergis Aydın Didim'den bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Öncelikle sizlere, tüm Oğuz FM dinleyenlerine ve tüm vefasızlara gelsin Müslüm Gürses'ten Vay Canım Vay. Çalar mısınız? İyi yayınlar. Teşekkürler. Aydın'a selamlar olsun.

ihanet olmuşsun, kurban istersin. Kurban bulamadım candan ileri. Merve Sorgun'dan aramızda. Abla benim istek araya karıştı mı acaba? Hiç ayrılmadım vallahi başından diyor. Yok karışmadı. Şimdi bir Metin Işık son şarkı dinleyeceğiz Merveciğim. Hemen sonrasında Berivan Meşeler, Yarime Bir Haber Salın var. Hemen onun peşine Mehmet Bakıray, yani iki parça sonra, bir parça sonra burada olacak. Hapishane, öyle miydi? Hastane kapısına kar doldu. Senin parçandan sonra listemde. Liste böyle gidiyor. Ben hızlı hızlı okuyup geçiyorum istek mesajlarını ama yayınlarken biraz zaman alıyor tabii. Mete Kandeniz aramızda. Merhabalar Nalan Hanım. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Sarıkaya'dan Mete Kandeniz. Sizden bir istek parçasında bulunacağım Oğuz Yılmaz'dan. Akşamcı parçasını istiyorum. Bu parçayı Oğuz FM dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi yayınlar. Duyguları bastırılmış, fikirleri susturulmuş, cesareti kırılmış bir toplumdan yanlışları düzeltmeyi beklemek hayaldir. Bugün sırtınızı döndüğünüz insana yarın muhtaç olabilirsiniz. Dönerken virajı iyi alın diyor.

0: Mimarisi Oğuz Efe.
1: Ormanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
0: Programımızın ikinci bölümü Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızda. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da Turgut Özal Bulvarı. Sanayi sitesi Sorgun'da hizmetinizde satış şubeleriyle. Berivan Meşeler söylüyor. Buyurunuz.

Aydın Sarmeter'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler yapılıyor. Bilginize sunmuş olalım arkadaşlar. Kolay gelsin. Kadir Çelik İstanbul'dan Kayseri'de bulunan abim Mehmet Akif Çelik'e ve tüm arkadaşlarına Abbas Doğanay'dan Felek parçasını armağan etmek istiyorum. Demiş, iyi yayınlar dilerim. Evet, Eser Metal katkılarıyla Mehmet Bakıray.

Mehmet Bakırağ yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Metine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den isteyin. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Ankara Mamak'tan Nur. Sizden bir ricam olacak. Şu an Yozgat Akdağ'da olan erkek arkadaşım Dayı.com Halit Tüm Türkiye. İbrahim işte Düş'ten Zozan parçasını çalarsanız mutlu etmiş olursunuz. Az kaldı demiş. Canımın içi sabır. Ben de sanatçıyı bulamadım ama kusura bakmayın. Bir çaldım şarkıyı. Selamun Aleyküm diyor dinleyicimiz. Aleyküm Selam Yusuf Ülker. Şu anda Yozgat Akdağ Madeni'de olan kıymetli büyüğüm Hüseyin Kağıt çok kötüymüş parçasını armağan ediyorum. Tamam da kıymetli büyüğüme demişsiniz ama ismini yazmayı unutmuşsunuz sanırım. Ömer Akça Temiz'e mi armağan edeceğim? Genelde öyle yapıyorsun ağabeyim, Ömer Akça Temiz'e. Hüseyin Kağıt çok kötüymüşsün parçasını rica ediyorum. Eyvallah, alalım listeye. Birazdan Sarıkaya'da kısa bir aramız olacak. Recep Dönmez'i yayınlamam lazım ama yetişir mi? Şöyle bir bakalım. 6 dakika 33 saniye biraz roterli girer reklamımız. Yusuf Ülker şu an Yozgat Akdağ'da bulunan kıymetli büyüğüm için istiyorum demişti. İyi akşamlar Nale Hanım. İyi akşamlar Kayseri'den. Kayseri'de bulunan abim Mehmet Akif Çeliğe ve tüm arkadaşlarına Abbas Doğanay'dan Felek parçasını istiyorum dedi dinleyicimiz. Kayseri'den Bedriye Demir, Umut Demir için Yıldız Silbe'den Gülüm parçasını çalarsanız çok sevinirim. Arkadaşlarına ve abilerine ayrıca Mehmet arkadaşına armağan ederim demiş dinleyicimiz. Alıyorum listeyi.

eser metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Memiş Ulusu Mahallesi'nden Sarıkaya'dan aramızda. Temizlik işleri diyor, bugün çarşamba temizlik yapıyorlar. Onlara Mopushane Ranzaları çalar mısın Aşık Gülabi'den isteriz demişler. Kolaylıklar diliyorum. Çarşamba pazarı toparlanıyor. Sarıkaya Belediyesi'ne kolaylıklar. Temizlik ekibimize armağan olsun sıradaki bütün güzel şarkılar.

Başerler Tarım Abalım Yem Bayiliği ile un, yem, tuz, kepek, küspe, ezme, mısır, gübre ve tohum çeşitlerinde en uygun fiyatlar ve zengin ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Adres: Sorgun Yolu Üzeri Başerler Tarım Deposu Sarıkaya. İletişim 0533 218 66 66. Başerler Tarım, kazancınıza bereket katar.

0: Oğuz FM reklam.
1: Ankara'nın vazgeçilmez en meşhur lezzeti Şifa Çorbacısı şimdi Sorgun'da. Yenilenen ferah mekanımız, 12 farklı çorba çeşidimiz ve çorbanızın yanında ücretsiz ikram ettiğimiz acılı ezme, haydari, mantı, turşu ve çayımızla hizmetinizdeyiz. Hijyenik ortamda kaliteli hizmetimizle açılışa özel tanıtım fiyatlarımızı kaçırmayın. Şifa Çorbacısı 7 gün 24 saat bir telefonla kapınızda. Sorgun Şifa Çorbacısı, Sivas Caddesi, Terminal yanında. Paket servis telefonlarımız 0537 744 62 34 veya 0501 344 79 08. Şifa Çorbacısı, çorbanın en lezzetli adresi. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.
4: Evet, iyi yayınlar Nalan Hanım, kolay gelsin. Müslüm Gürses'ten Köşe Kapmaca eserini çalabilir misin? Eşim Musa Çivdem'e demiş. Emine Çivdem Çandır'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Dünyada olan oğlum Serhat Ata için ve arkadaşları için Üzerime Üşüştüler parçasını rica ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Nalan Hanım, Tufan Altaş'tan Nesine Yandım istiyorum. Tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Tufan Altaş. Bir Tufan Altaş daha sözümüz vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakacağım listeye. Ayşegül Akdağ Madeninden bizlerle, İbrahim Tatlıses'ten Güneş Doğmuyor istiyorum mümkünse demiş. Akdağ Madenine de selamlar olsun. Tufan Altaş, yazan kalem siyah, yayında.

otelin dahil tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakendede alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Eser Metal'dir. Songül Hanım Çayıralan'dan aramızda. İyi akşamlar Nalan'cığım. Cansu Koç'tan Leyli istiyorum. Dinleyenlere gelsin Can Dost. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yetişir umarım.

Dost kalır ne sevgili, deli olur insan deli. Uzanmaz bir dostun eli, huzurunu kaçırmaya gör. Selamünaleyküm Yozgat'ta olan Hasan Dikmen'e Şevki Kayapınar'dan herhangi bir parçasını armağan eder misiniz demiş Ramazan. Selamünaleyküm Nalan Hanım, sizi severek dinliyorum sizden. Müslüm Gürses'ten Kimsem Kalmadı istiyorum bu parçayı. Canımın yarısı oğlum Azim Kaçmaz'a, bir de Oğuz Efem dinleyenlerine armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Müslüm Gürses, Vay Canım Vay sözümüz vardı. İkinciyi onunla eşlemeyi düşündük. Yetiştirebilirsek bir üçüncü eşlemede sizin seçtiğiniz parçayla olur umarım. Ben seni böyle mi sevdim? Vay canım vay. Vay ömrüm. Vay sanıyorum Aydın'a gidiyor. Ses mi yok parçada? Bir daha bakalım.

0: götürdün beni ölüme. Vay canım vay.
1: Vay canım vay.
0: Vay ömrüm vay. Fuat Hollanda'dan aramızda. Selam, iyi yayınlar Nale Hanım. Şu an çayırılan Araplar mevkiinde sizi dinlemekte olan Şahan Korucu Tony için Fuat Korucu. Bicrol, Birol herhalde. Orhan için Azer Bülbül'den Kader Beni Niye Seçti rica ediyoruz. Size ve tüm dinleyenlere armağan olsun peki. Hayırlı akşamlar Nale Hanım. Parça süremiz yok biliyorum, devamlı bizimlesin. Demlik bulamadım uygun demiş Frankfurt'ta. Çakma demlikten çaylar. Gözünün yağını yediğim Garoğlu'nun kara çaydanlığı unuttuk. Selam olsun Frankfurt kar benden. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ramazan Kılıç bizlerle. Programa dahil dostlarımızdan, o da Almanya'dan, Frankfurt'tan dinliyormuş bizi. Afiyet olsun. Çay çaydır ya. O kara çaydanlıkta olmuş. Kettle'da olmuş. Çay iyidir yani. Afiyet olsun. Eser Metal katkılarıyla Eyüpan söylüyor sen olmayınca yayında.
2: Şoför adla radyolarda.

Mesut Çelebi, Cana Çare isimli türküsü mekanlarımıza konuk oldu. 20.44 Türkiye'nin saatleri. Eser Metal katkılarıyla Edip Akbayram yayında.

görecek günler var daha. Aldırma gönül, aldırma. Evet, demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den. Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501 066 7066 0536 986 3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet, Eser Metal bölgedeki halkımız için bir hizmet daha sunuyor. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı saç üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Evet, bu akşamlıkta biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam

0: Akdağ Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02, 0531 850-3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe... Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Polat Kardeşler Harfiyat İnşaat Limited Şirketi olarak Kadışehir'ine 9 kilometre mesafede Buzluk Köyü'nde kum, çakıl, eleme, yıkama işletmemiz açılmıştır. Tüm bölge halkımız için hayırlı uğurlu olsun. 2010 yılından bugüne hizmetinizde olan firmamızda anahtar teslimi tüm inşaat işleri, temelden çatıya kaba ve ince inşaat malzemeleri, fayans ve granit çeşitleri, çimento, kum, bims, tuğla, kiremit, inşaat demiri, ısı yalıtım ürünleri, profil demir boru çeşitlerimizle nakliye, yük taşıma, harfiyat, vinç hizmeti ve yüksek katlara malzeme verme hizmetimizle de sizlerleyiz. Siz değerli müşterilerimizi çay kahve içmeye bekleriz. Adres: Yeni Mahalle Kardelen Sokak No 28 Kadışehri Yozgat. İletişim 0538 282 42 66 0533 280 09 90.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Demek gidiyorsun, beni terk edip. Hemen mi demeye dilim varmıyor? Unutmanın vakti yakın diyorsun. Yarın mı demeye dilim varmıyor? Bu yürek onundu, oydu sahibi. Şimdi ayrılığın oldu şahidi. Bana niye getirdiniz tabibi? Deva bul demeye dilim varmıyor.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AFAD Müdürü Ömer Bozkurt ve personeliyle afet risklerine karşı yürütülen çalışmaları görüşerek afet bilincinin gelişmesini ve afet çantasının önemini vurguladı. Hazırlıklı olunması çağrısı yaptı. Yozgat Valiliği sürücülere yaya geçitlerinde dikkatli olmaları ve yayalara geçiş hakkı vermeleri için uyarıda bulunuyor. Araç hızının azaltılması ve yayaların güvenli geçişinin öncelik verilmesi trafik güvenliği açısından önem taşıyor. Türkiye Kamu Sen Yozgat İl Başkanı Hacı Turan Başkal dayanışma aidatı talebi iddialarını yalanlayarak sendikanın böyle bir talebi olmadığını ve ilkelerinden taviz vermeden mücadeleye devam ettiklerini söyledi. İstanbul'da sabah başlayan sağanak metrekareye 50-95 kilogram yağış bırakarak Sultan Gazi'deki bir okulun istinat duvarının çökmesine ve Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin su basmasına neden oldu. Kahramanmaraş'ta inşaat alanından yayılan gaz sızıntısı nedeniyle iki okul tahliye edilerek eğitime ara verildi. Kötü kokudan etkilenen 20 öğrenci nefes güçlüğü ve öksürükle hastaneye kaldırıldı. İnşaat çalışmaları durduruldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 40 kuruştan, gram altın ise 6537 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenildi ve puanla tanışamadan sezonun ikinci mağlubiyetini aldı. Beşiktaş sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 yendi. Spor yazarları takımın performansını ve Italiano'nun rotasyon planını değerlendirdi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı orta şiddette sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu hava, aralıklı orta şiddette sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. En yüksek sıcaklık 14 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu.

0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Ne kadar uzakta olursan ol, en fazla gözüm görmez. Kokunu duyamam. Sırf bu yüzden daha çok özlerim. Daha çok gelirsin aklıma. Daha başka bir türlü severim seni. Anlayacağın, senden vazgeçmem mümkün değil. Bir gün bile mümkün değil. Bir an bile değil. Nasıl sevdiğim konusunda en ufak bir fikrin bile yok. Öyle böyle değil. Sen benim en kıymetlimsin. Sen benim en kıymetlimsin.
1: En güzel şarkılar Oğuz Efem gibi.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

kalmış ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinle mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o 3 kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıda elinde hasrete pervane. Senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetim ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm sadece sevdiğim. Sigaramın katranında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbe, darbe. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12:05 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzum diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden bileceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen volkan olur, patlar. Sorma ne haldi, erdi. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaktayım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip atmaya çalışıyorum.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Dünya döner iken aşıklardan korkarmış. Bir hatamı bulup halka anlatır diye. Aşıklar da alimlerden korkarmış. Söylediğim bir sözün hatasını bulup tekrar halka anlatır diye. Alimler de kimlerden korkarmış bilir misiniz? Cahillerden. Ne söylersen söyle anlamazlar diye.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun. Akta Oğuz FM.

Ben senin sevdanla Mecnun olmayı seçtim. Sen bana Leyla olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Yârim misin, yaram mısın? Bu sahtekârı bile bozuk dünyada ben sana can oldum. Sen bana canan olmaktan vaz mı geçtin kurban oldum? Dermanım mısın, derdim misin? Ben kendimi hayat sahnesinde sensiz izledim. Dilimde sözün bittiğini, gözümden ferin gittiğini gördüm. Yüzümü güldüren gülüşünü özledim. Benim tek derdim sendin. Sen bana derman olmaktan vaz mı geçtin kurban ol.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.